Şu an sesimi çekiyor alem ya. Sesimi çekiyor. Hani müzik yapmadım demiştim ya ben, hatırlıyor musun? Ya çok komik.

fark etmeyin. Ben yurtta kalacağım. Bir bizim ararım ben olmazsa. Tamam peki. Ben cebini açık bırak, ben seni ararım. Aylık kalıyor. Harika. Türkiye valla baya karşımızda.